0: Şimdi reklamlar.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.

0: Afyon'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizde.

0: lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
2: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 7070 0541 975 7067. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Günefa. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. NG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlerine, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Herman Mobilya.

0: Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.
1: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu. İncila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yeri.

0: de hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yollara hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın. Ayrılığa değil.
7: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İnşanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

sok sok. Denizi görmüyüz. Söyle kaftanımı çıksam. Söyle bir ömür içine çeksem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
5: Yakışanı yapar.
6: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları özel fuar hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizi, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün Efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. MG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahip Ata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmen evine, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

0: Afyon Günefem iyi bayramlar diler. Afyon Günefem iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.
1: Günefem 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet.

0: Bize sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
6: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
7: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil.
8: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
4: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın.

0: annelerim. İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annenizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. MG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahip Ata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlerine, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

0: Afyon Günefem iyi bayramlar diler. Afyon Günefem iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.
1: Günefem 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otel

0: için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
1: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil.
13: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizi, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün Efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam'a

0: İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
1: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
0: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. NG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlerine, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

Afyon Günefem iyi bayramlar diler. Afyon Günefem iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: 99.9 Afyon Gün Efem. Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. Aracın Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon

0: 223-25-0. Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Gün FM, Gün FM 99.9.
1: Saçım başım makyajım hepsi tamam. Ayda yürüyormuş gibiymiş şu an. Bugün gelir o hıyar dedim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG Termal.com.

0: kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: gelelim.
1: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
0: Bugün annemizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. NG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlere, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. İyi bayramlar.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı operatör doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız operatör doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
4: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
5: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
8: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 02.

0: 0272 220 0330 0272 220 0330. Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: ...99.9... Afyon Gün FM.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizi, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Daytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı

0: Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Diner Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
1: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
0: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. NG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahip Ata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlere, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Bayramlar.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
1: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: gelelim. İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. MCG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenistan'a, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

Afyon Günefem iyi bayramlar diler. Hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa. Afyon Günefem iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi

0: sürprizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi, sağlıklı günler diler.
4: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Şehrin en iyi frekansı 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: günleri.
1: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
0: Bugün annemizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. NG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlere, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekle düşle.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
5: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.

0: Radyo dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar. Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.

kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizi, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. MG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahip Ata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlerine, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim. 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet

0: 203-0030. Larissa Restoran. Lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı operatör doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: ellerim.
1: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
0: Bugün annemizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün Efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. MG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlerine, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99.

0: Almak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
8: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
1: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün Efem.
2: Reklamlarınız Gün Efem'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: çiçeklerim. İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün Efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. NG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlere, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

0: Afyon Yünefem iyi bayramlar diler. Hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa. Afyon Yünefem iyi bayramlar diler. Bayramlar diler. Bayramlar.
1: Yünefem 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.

0: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
3: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
2: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
5: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
3: Ya

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annenizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün Efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. MG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlere, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG.

0: 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.

0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: ben.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9
7: Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizin, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir kurban bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. NG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlerine, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evciler Kadın Kooperatifi'nin istiridyenin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damar

0: Türkiye'ye incile çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu Şarküteri, kalitede organik lezzetler bir arada.

0: Huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
1: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG termal.com.
3: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
1: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.
1: Bugün annemizi, bugün
2: bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız Afyon Gün Efendim. Tüm milletimizin ve kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir bayram diliyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven. Tüm hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularla tebrik ederim. Mutlu bayramlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref oldum. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Bayramınızı tebrik eder, huzur dolu bir bayram dilerim. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. Bayramınızı kutlar, sağlıkla daha güzel bayramlara ulaşmanızı dilerim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş. Bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim. İyi bayramlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiği, sağlık ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dilerim. İyi bayramlar. Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Bayramınızı tebrik ederim. Mutlu bayramlar. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş. Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ederim. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar dilerim. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Ben Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.
2: Bayramınızı kutlar, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi İsmail Akar. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı dilerim. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. Kurban Bayramı evinizi neşeyle, kalbinizi sevgiyle ve hayatınızı kahkahalarla doldursun. Bayramınız kutlu olsun. Türk İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu. Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz. MCG Termal Hotel. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun. MG Afyon Hotel. Bayramınızı içten dileklerimizle tebrik ederiz. Double Tree by Hilton Hotel. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Sahipata Sürücü Kursu. Türkistan'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkmenlere, Filistin'den Pakistan'a tüm Türk ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Danaoğlu Şarküteri. Kurban, paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmaktır. Bayram vesilesiyle size ve ailenize güzellikler diliyoruz. Nar Tanesi Eğitim Kurumları. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ferman Mobilya.

Afyon Gün FM iyi bayramlar diler. Afyon Gün FM iyi bayramlar diler.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 70.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
5: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: ...99.9...

0: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

Değerli radyo dostlarım, efendim bugün 19 Mayıs, anlamı çok büyük bir gün. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı hiç kuşkusuz İstiklal Savaşı'nın çok önemli bir adımıdır. Halkın aradığı önderliğe kavuşmasının ilanıdır ve sonu cumhuriyetle bitecek yürüyüşün başlangıcıdır. Bayramın adında gençlik ve spor kelimelerinin birlikte anılması, gençlere biçilen rolü göstermesi açısından anlamlıdır. Gençlik kas ve sporla eşitlenmekte, gençler devlet için kasları ve çevikliğiyle düşmanları korkutacak hazır kıtalar olarak düşünülmektedir efendim. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Bu nedenle 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak kutlanır efendim. Ve kutlu olsun. Efendim, ben Deniz Serkan Yılmaz, radyolarını yeni açan dostlar. Bugün 19 Mayıs. Mesajımızı verdik. 19 Mayıs'ımızı kutladık. Şimdi şöyle baktığımda güzel şiirlerimiz var. Evet, güzel şiirlerimiz var. Hemen şöyle bakacağım neler var. Nutuk güzel bir şiirdir. Çok da severim. Turgut Uyar'ın bir şiiriydi. Birazdan sizlerle buluşturacağım. Hemen sonrasında baktığımda Edip Cansever'den yine güzel bir şiirimiz var. Edip Cansever'den hemen sonra baktığımda listeme İsmet Özel'den harika bir şiir. Yüreklerinize, gönüllerinize armağan edeceğimiz o kadar güzel şiirler var ki. İşte onlardan birkaçı. Ve hemen sonrasında baktığımda çok sağlam bir şiirde Ruhu Azade. Evet, Aşk Çarpsın Ki Unuturum Seni isimli şiirde birazdan kulaklarınızda ve yüreklerinizde olacak efendim. Hoş geldiniz, güzel bir gece diliyorum hepinize.

Vatan boylu boyunca vurulmuş. İki gözü iki çeşme derelerin, dağlar kapkara yasından, ovalar tüm kavrulmuş. Düşman kan içinde parmaklarıyla ta Kars'a kadar Menderes ovasından. Geldi geçti ama hatırlanmalı. Neler çektik o günler milletimle ben. Bir bir yollara düştüler perperişan, aç susuz ama aşk içinde. Yanmış yıkılmış damları koyup sessiz sedasız köylerden. İşte böylece efendiler, aşk istediler verdim. Ateş istediler verdim. Ekmek istediler verdim. Güldüler, yalan dediler. Olmaz dediler. Uğraştım sonunda en güzel boyalarla önümüze bir büyük harita çıkardım. Ben Atatürk'üm, öldüm demiştim zaten. İşte nutkumu da baştan sona okudum. Öldüm ama gözüm arkada değil. Kitabım bir uzun bir güzel oldu. Hem neyi ettim, neyi ettim de efendiler. Sonunda ey Türk gençliği dedim.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan

Değerli gönül dostlarım, Turgut Uyar'ın Büyük Saat kitabından geldi nutuk şiiri. Bazı kitaplar vardır, bitirmek için okunur. Bazı kitaplar vardır, bitmesin diye korka korka birkaç bölüm okuyup elden bırakarak okunur.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan bize

seni aylara, daha yıllara, yüzyıllara böleceğim. Ve her zaman söyleyeceğim ki beni anla. Böyle eskitilmiş de olsa bu kalbi, minesi çatlamış bir diş gibi durduracağım karşında. Şiirler söylenir, şiirler biter. Biz bu sevdayı neresine sakladıktı sen ona baktı. Kahverengi avuçlarına mı gözlerimin, tam orada mı kahverengi yağan bir aydınlığa? Bütün günler yenileşir her bekleyişte ve bütün dünler, bütün geçmişler kapısını açarsın ki bir de hiç kimseler yok. Çaresiz benim sana gelişim de hep böyle. Dün akşama doğru turuncu bir bulut geçti. Sonra bütün bulutlar hep birden geçti. Anılar, belki hepsi bir kelime.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

Edip Cansever'den Seni Günlere Böldüm şiirini yolladık yüreklerinize gönül dostlarım. Büyük sitem vardı şiirin içinde, biraz da öfke hissetmişsinizdir. 19 yaşında evli, 20'sinde çocuğu olan bir genç düşünün. Hem ev geçindirmek zorunda hem de şiire tutkun. Kapalı çarşıdaki babadan kalma küçük dükkanda halı ticareti yapıyor, pek de sevmemesine rağmen bu işi. Bir yandan da şiirler yazmaya devam ediyor. Ta ki 1954'teki yangına kadar. Hayatının en önemli olayının 1954 yılında çıkan büyük kapalı çarşı yangını olduğunu söyler. Bu yangında dükkanı tamamen maalesef yanar. Sigortadan aldığı para yeni bir iş yeri açmayacak kadar az olduğu için de kendisine bir ortak bulmaya çalışır. Birkaç ay sonra ortağı alım-satım işleriyle kendisinin uğraşabileceğini söyleyerek ona asma kattaki odasında istediği kadar çalışabilme müjdesini verir. Edip Cansever 9 kitabını Kapalı Çarşı'daki Sandal Bedesteni'ndeki bu küçük dükkanın asma katında bulunan çalışma masasında yazar. Bugün düşünüyorum da ya o yangın olmasaydı der. Değerli dostlar, her güzelliğin sonunda güzel olmayan ama bu işi güzelleştiren güzel hikayeler vardır. Efendim, ben Deniz Serkan Yılmaz. İki güzel eser sizlere armağan ediyorum.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler Serkan Yılmaz'la

yaşa erdirdin beni. Gençtim, almadın canımı. Ölmedim genç olarak. Ölmedim, beni leylak büklümlerinin içten ve dışarıdan sarmaladığı günlerde. Bir zamandı, heves ettim gölgemi enginde yatan o berrak sayfada gezindirsem diye. Ölmedim, ölmedim. Bir gençlik ölümü saklı kaldı bende. Vakti vardıysa aşkın, onu beklemeliydi. Genç olmak yetmiyordu Fayrap sevişmek için. Halbuki aşk, başka ne olsundu hayatın mazereti? Demedin, dilimin ucuna gelen her neyse, vay ki gençtim. Ölümle paslanmış buldum sesimi. Şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana ya Rabbi. Taşınacak suyu göster, kırılacak odunu. Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde. Bileyim hangi suyun sakasıyım ya Rabbin alemin. Tütmesi gereken ocak

0: Gün FM. 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

değerli şiir dostlarım. Kadim bir dostumun armağanıdır İsmet Özel'in bir Yusuf masalı kitabı efendim bana. Kitap elime ilk ulaştığında sanki geçmişten gelen bir mektubu açar gibi heyecanlandığımı hatırlıyorum. Az önce ses olmaya çalıştığım münacat şiiri de bu kitaptandı efendim. Ve bu şiirin karşısında ceketimi, gönlümü iliklemişimdir. Yaşam, ölüm, yaşam ile ölümün bilincinde olmanın farkındalığı ilk iki dizeye nasıl güzel yerleştirilmiş anlamamak mümkün değil. Bu şiir en sevdiğim şiirlerden biri efendim. Açıkçası bunu söylemek istiyorum. Her okuşumda farklı bir dize dikkatimi çekiyor.

kez okumuş gibi inanın bana sarsılıyorum. İnşallah sizler de sevmişsinizdir. Mevlam üstadımıza selamet, ömrüne bereket versin inşallah. Ben Deniz Serkaymaz, devam ediyoruz efendim.

devrilen bulutlar inşirah yüklü yağmurlara. Uçurumlara vurgun eşkıyalar durulur şehre iner. Bir güz ortasında kırmızı karlar yağar. Deste deste gül derer cellatlar. Kalbimdeki o mor yara iyileşir günden güne. Mabedimde seni tenzih eden çiçekler açmaya meyleder. Ellerimde yasaklı maddeler. Duy da inanma. Bakmışsın külleni vermiş bağrımdaki bu sönmek bilmeyen kor ateş. Suya tamah etmeyen bir gururla serinlik bulmuşum kuytu bir tenhada. Say ki beklemeye koyulmuşum siyah boyalı bir mor kapısında. Gazete manşetlerinde ilk sayfada yer almış adım. Hafıza mücra karakolda sorkuda. Hatıralarım yetimlere bağışlanmış. Kanım dolanıyor başka başka damarlarda. Ki kurusun kanım. Sensiz akarsa. Asiliğim serilmişse ayaklar altına. Yılkılar hesap soruyorsa gururumdan ve de onurumdan. Kırılmışsa kalemim hain bir yargıcın elinden. Son arzum sorulmuşsa sen sakın duyma. Aşk çarpsın ki, aşk çarpsın ki unuturum seni. Unuturum seni.

0: Gün FM, FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler.

0: Sevgili şiir dostlarım, ne şiirdi değil mi? Dinleyici ve takipçilerimizden seslendirmemiz ricasıyla geldi bu güzel şiir. Aşk çarpsın ki unuturum seni dedi. Vallahi aklımızdan neler geçti. Sadece şairin ruhu azade olduğu notu düşünmüş şiirle ilgili. İsim gibi değil de aslında bize biraz mahlas gibi geldi. Biz çok beğendik. Bize gönderen dinleyicimiz Sezen Bilici hanımefendiye de teşekkür ediyoruz efendim. İlgiyle programımızı takip ettiği için aynı zamanda teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Ve tabii ki bu güzel şiirle bizi buluşturduğu için. Sizlerden de bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İstediğiniz şiiri gönderebilirsiniz. Dize'nin Sesi Instagram adresimiz daima sizlere aktif durumda. Diyelim ve yolumuza devam edelim.
1: Serkan Yılmaz yayında.

rengi çiçeklerle süsledim ben adını. Erguvan'ım, Leyla'ım, Acemal'ım, hoş geldin. Sonsuza kadar sensin hayatımın kadını. Nar çiçeğim, nergizim, karanfilim, hoş geldin. İsterdim her yanını çiçekle donatmak. Çimenlere uzanıp senin dizinde yatmak. Kolay değil bir tane bir çiçekle anlatmak. Mor menekşem, mimozam, dağ sümbülüm, hoş geldin. Aradığım tek sendin bütün ömrüm boyunca. Papatyadan fal tutup yaprağını sayınca, gönül başka ne arar aşkı bulup doyunca. Gelinciğim, gardenyam, hanım elim, hoş geldin. Dalından yemek için çıktım kiraz dalına, vurulmuştum görünce yanağının alına. Al yazmanı takıp da gel salına salına, fesleğenim, firuzem, kiraz dalım, hoş geldin. Gülistan'a gidersen bülbül seni kıskanır. Gül yüzünü görünce açılmış bir gül sanır. Türkmenoğlu diyor ki, seveni bülbül tanır. Melek otum, manolyam, gonca gülüm.

değerli şiir dostlarım. Ne keyifli, ne hoş, ne tatlı bir şiirdi, öyle değil mi? Şükrü Atay'dan geldi bu güzel şiir efendim. Türkmenoğlu mahlasıyla şiirlerini yazıyor efendim Şükrü Atay. Zile Tokat doğumlu. Hem Fransız hem de İngiliz dili ve eğitimi fakültelerinde okumuş. Uzun yıllar çalıştıktan sonra şimdilerde efendim Kocaeli'de yaşamakta. Evli ve iki çocuk babası. Okumayı, gezmeyi, yeni yerler görmeyi seviyor. Şiire amatörce ve hobi olarak yapıyor ilgilenmekte efendim. Az önce ses olduğumuz şiiri de değerli eşine yazmış. Bakın bu arada beyler, ufak bir tüyo vereceğim. Bir eşten alınabilecek en güzel hediye bir şiirdir, haberiniz olsun. Yazın. Eşlerinize şiir yazın. İnanın çiçekten, o süslü paketlerden daha önemli. Devam ediyoruz birlikteliğimize.

0: Gün efendim. Gün efendim 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler Serkan Yılmaz.

çok değerli radyo dostlarım. Bugün 19 Mayıs'tı. Evet, açılışımızda güzel bir konuşma yapmıştık bununla ilgili. 19 Mayıs efendim, yani gençliğimizin bayramı. Gençlik kararlı bir şekilde Atatürk'e, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne, onun değerlerine ve kazanımlarına, Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkarak çağdaş Türkiye'nin meşalesini taşımaya devam ediyor ve edecektir. Bu düşüncelerle Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bağımsızlığımızı kazandıran tüm kahramanları saygıyla anıyorum efendim. Ve ez cümle dostlar, hoşça kalın, sağlıkla kalın, aşkla kalın sevgili şiir dostlarım. Görüşmek üzere.

vatan ol, bayrak ol, devlet ol, can ol. Sevmek nedir? Bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyya can analardan doğdular. Rabbiye sır dileklerden beşiklere bismillah. Enhır

verirken ilk ezandan, ilk duyduğum kelamda, göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Emeklerken diz vurdum, iz vurdum her yerde, ayaklanıp atladım eşiklere bismillah.

gündüz bey canam neyit, bey danca bey ol. Gazi Battal ülkesinin kara yiğit balası. Devlet oğul, mürvet oğul, fidan oğul, toy oğul. Anam dedin, babam dedin, atam dedin bay.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım.